varmadan mutlulukların. Bu aşkı bir anda bitiremezsin. Alıp da başını gitmeye kalksan, derdim ağır gelir, götüremezsin. Tadına varmadan mutlulukların. Bu aşkı bir anda bitiremezsin. Alıp da başını

gün yalnız kalırsan, beni hatırlayıp pişman olursan, kendi kaderine düşman olursan, yaktığın ateşi söndüremezsin.

0: kalbine bak.
1: Unutma.
2: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar. Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle 100'ün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549 740 95 23. Astrova Fitness Club, Tutku FM bünyesinde Atakum Ömür Evlerinde. Değişim burada başlar. Kaliteli antrenman, profesyonel ortam. Tutku FM dinleyenlerimize özel %20 üyelik avantajı. Hedefine bir adım at, şimdi üye ol. Astrova Fitness Club seni bekliyor.
3: Gül İnşaat reklamları sundu.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Doğal ortamıyla şelale et mangal keyfi aileniz ve sevdiklerinizle beraber harika vakit geçirmenizi sağlıyor. Damak zevkinize uygun tüm çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Bilgi ve rezervasyon için telefon numaramız 0362 463 0049. Samsun Ankara yolu üzeri 17. kilometre Sarıışık Mahallesi No 44 Atakum Samsun.
2: Yatırımda güven, gayrimenkulde Samet.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Camlı Bel Oto BMW Özel Servis. Sektörde

0: Bilgi ve randevu 0545 124 72 55. Adres Şabanoğlu Sanayi Sitesi 19 Mayıs 74. Sokak numara 37 Tekkeköy Samsun. Çamlıbel Oto. Kalite ve güvenin buluştuğu adres.
1: Yurt içi özel rezervasyonları, yaz tatili fırsatları, Kıbrıs tatilleri, kurumsal organizasyonlar, dünyanın her yerine uçak bileti ve yurt dışı Didim Tur'da. Didim Tur, ETS Tur güvencesiyle 0362 437 12 12, 0543 437 12 12, Cumhuriyet Mahallesi, Alparslan Bulvarı E Blok, numara 52 Taksim 1 Atakum Samsun, Emek Park karşısı. Didim Tur, ETS Tur markasıdır.
2: Gül İnşaat reklamları sundu.
3: Soyun sopum belli benim, aslımızı soran sorsun.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar. Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle 100'ün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549 740 95 23.
1: Hayalinizdeki evi bulmak, yeni bir başlangıç yapmak için Lider Gayrimenkul yanınızda. Ev alırken ya da satarken uzman ekibimiz geniş portföy yelpazemizle tüm gayrimenkul işlemlerinizde tereddüte yer yok. Çünkü biz hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek için buradayız. Yeni bir başlangıç için bize ulaşın. İletişim

Taksim'a, İlk Adım Samsun, Instagram Lider Gayrimenkul 55, Lider Gayrimenkul. Hayallerinize giden yolda lider siz olun.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Astrova Fitness Club, Tutku FM bünyesinde Atakum Ömür Evlerinde. Değişim burada başlar. Kaliteli antrenman, profesyonel ortam. Tutku FM dinleyenlerimize özel %20 üyelik avantajı. Hedefine bir adım at, şimdi üye ol. Astrova Fitness Club seni bekliyor. Yatırımda güven, gayrimenkulde Samet.

Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar. Çakır Otolastik, Lasse ve Bridgestone yetkili bayi, Toybelen sanayi sitesine taşındık. Jant düzeltme, jant boyama ve CNC ile jant yenileme. 17 jant üzeri lastiklerde 1 yıl özel kasko fırsatıyla Toybelen sanayi sitesi 19. blok numara 10 Atakum Samsun adresinde hizmetinizdeyiz. 0551 656 46 83.

0: Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle 100'ün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549 740 95 23.
1: Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444 4 469

Sosyal medya hesaplarımız Instagram Tutku FM Türkiye, Facebook Tutku FM Türkiye, Twitter Tutku FM Türkiye. Takip et.

0: yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Evinizin konforunu şıklıkla buluşturun. Aslan Koltuk'ta sıfır koltuk takımları, dilediğiniz renk seçenekleriyle sizleri bekliyor. Silinebilir tayt uyku kumaş, özel üretim imkanı ve 2 yıl garanti avantajıyla kalite, konfor ve zarafet bir arada. Üstelik koltuk takımları 30.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Aslan Koltuk, imalattan halka satış, toptan ve perakende hizmet. Kredi kartına 6 taksit. Sipariş için 0530 572 1590. Instagram Aslan Koltuk. Aslan Koltuk, salonunuza değer katan koltuklar.
0: İlyasköy Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu, meşhur Fahrettin Soylu'nun yeri. Zurna dürüm, tavuk döner, pilav üstü döner, İskender, meşhur kelle paça çorba ve kendine has lahmacunuyla İlyasköy Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu'nun lezzetlerini yemeye doyamayacaksınız. 10 0532 446 3166.
2: Sevdiklerinizle lezzet dolu anlarınızı paylaşabileceğiniz harika bir ortam. Temiz, hijyenik ve güler yüzlü hizmetin adresi 1967'den günümüze Mersinli Ciğerci Apo. Ağzınıza layık şiş kebaplar, döner İskender, dumanı üstünde pide çeşitleri, lahmacun, Mersin'in enfes lezzeti tantuni çeşitleri ve tadına doyulmaz tatlılarımız ve sınırsız sabah kahvaltımızla damaklarınızda alışkanlık yapacağımızı garanti ediyoruz. Mersinli Ciğerci Apo 12. şubesiyle ve oyun parkıyla sizlerle. Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Bulvarı numara 380 Atakum Samsun. Servisimiz vardır. Rezervasyon 0362 437 30 33. Sosyal medya Ciğerci Apo Atakum.
3: Resul Bahçe Avize. Avize, aksesuar, balkon ve bahçe takımlarında toptan ve perakende satış hizmeti sunuyor. Kaliteli ürün, uygun fiyat ve geniş ürün yelpazesiyle Resul Bahçe Avize yaşam alanlarınıza şıklık katıyor. Resul Bahçe Avize, eviniz, balkonunuz ve bahçeniz için doğru adres. Samsun Merkez Şube, Toybelen, Çağaloğlu Şubesi Atakum, Fatsa Dolunay Şubesiyle hizmetinizdeyiz.
0: Gül İnşaat reklamları sundu.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sunar.
1: Haber.
2: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Adalet Bakanı Akın Gürlek, uluslararası uyuşturucu ticareti yapan suç örgütünün lideri İslam Yakut'un İstanbul'da yakalanarak gözaltına alındığını duyurdu. Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Libya Temsilciler Meclisi Başkanı Akile Salih ve Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Muhammed Takalay ile bir araya geldi. Görüşmede Libya ve bölgesel gelişmeler, Libya-Türkiye işbirliğinin devamına yönelik atılacak adımlar ve Libya'da siyasi ve askeri birliğin sağlanmasıyla istikrarın korunmasına yönelik sürdürülen çabalar gündeme geldi. Ahbap Derneği adına toplanan bağışların şüphelilerin hesaplarına aktarıldığı iddiasına ilişkin soruşturma kapsamında başlatılan 5. dalga operasyonunda gözaltına alınan 20 şüpheli tutuklandı. Milli Eğitim Bakanlığı 2026-2027 eğitim öğretim yılı ülke geneli ortak yazılı sınav yapılacak dersler ve sınav tarihlerini belirledi. Birinci dönem birinci yazılı sınavları 11-12 Kasım 2026'da, birinci dönem ikinci yazılı sınavları 5-6 Ocak 2027'de, ikinci dönem birinci yazılı sınavları 6-7 Nisan 2027'de, ikinci dönem ikinci yazılı sınavları 8-9 Haziran 2027'de yapılacak. Okul kantinlerinde milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren yeni dönem başlıyor. 14 Eylül itibariyle hayata geçirilmesi planlanan okul gıdası logosu uygulamasıyla enerji içeceklerinden cipse, çikolatadan gazlı içeceklere, şerbetli tatlılardan çiğ köfteye kadar birçok ürün kantinlerde yer alamayacak. İlk etapta kriterleri karşılayan 675 ürün okul gıdası logosu almaya hak kazandı.
3: Spor.
2: Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi ilk hafta maçında sahasında ağırladığı Roma ile 1-1 berabere kaldı. Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal Fenerbahçe'den istifa ettiğini söyledi. Kartal, bu akşam ben görevimi bıraktım. Kulübümün önünü açmak için böyle bir karar aldım. Ekiple böyle bir karar aldık. Bundan sonra Fenerbahçe'me, futbolcularıma, gelecek olan antrenörlere yardımcı olmak için şimdiden yol yakınken bir daha asla dönmemek kaydıyla görevimden istifa ettim dedi. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu Beşiktaşlı futbolcu Dusan Vlahovic'e 1 maç men ve 100 bin lira, Fenerbahçeli futbolcu Kerem Aktürkoğlu'na ise 500 bin lira para cezası verdi. Göztepe'li futbolcu o gün bayrakla İstanbul Başakşehirli Umut Bozok ikişer maçtan men edilirken İstanbul Başakşehir Teknik Direktörü Nuri Şahin'e 1 maç ceza ve 100 bin lira para cezası uygulandı. Kurul ayrıca Beşiktaş'ın 355 bin lira, Fenerbahçe ve Kocaeli Spor'un ise 280 bin lira para cezası aldığını duyurdu. A milli erkek voleybol takımı Romanya, Finlandiya, Bulgaristan ve İtalya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2026 Enel Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası D grubundaki ilk maçında Almanya'ya 3-1 mağlup oldu.
3: Para piyasaları.
2: Serbest piyasada gram altın 6744 lira 77 kuruş, Amerikan doları 48 lira 59 kuruş, euro 56 lira 46 kuruş, sterlin 65 lira 72 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 109 dolar 16 sent, bir bitcoin 77.145 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 14.393 puandan işlem görüyor.
3: Hava durumu.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, Van'ın doğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmekte olan hava sıcaklıklarının iç ve doğu kesimlerde artmaya devam etmesi bekleniyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, yurdun güney kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvetli esmesi bekleniyor.
0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sundu.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz için mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469.
2: Çilingir Grup İnşaat'tan Atakum'un her bölgesinde satılık daireler. %45 inat, sabit fiyat ve sabit taksit avantajıyla hayalinizdeki eve sahip olun. Çilingir Grup İnşaat. Sağlam temeller, mutlu yarınlar.
3: Safsun'a Mis Lahmacun Emre Usta'dan dev kampanya. Nefis Antep usulü lahmacun sadece 75 lira. Çıtır lahmacunsa 50 lira. Açık ve kapalı Bafra pidesi, sürmene pidesi, ızgara köfte, porsiyon ve kilo işi tavuk çeşitleriyle gerçek lezzet burada. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz vardır. Trendyol Yemek ve Yemek Sepeti üzerinden de sipariş verebilirsiniz. İletişim 0362 446 55 44. Mis Lahmacun Emre Usta, Cedit Mahallesi, Nebiler Caddesi, numara 53 ilk adımda.
4: Yurt içi özel rezervasyonları, yaz tatili fırsatları, Kıbrıs tatilleri, kurumsal organizasyonlar, dünyanın her yerine uçak bileti ve yurt dışı Didim Tur'da. Didim Tur, ETS Tur güvencesiyle 0362 437 12 12, 0543 437 12 12, Cumhuriyet Mahallesi, Alparslan Bulvarı E Blok, numara 52 Taksim 1 Atakum Samsun, Emek Park karşısı. Didim Tur, ETS Tur markasıdır.
0: Gül İnşaat reklamları sundu.

Sosyal medya hesaplarımız Instagram Tutku FM Türkiye, Facebook Tutku FM Türkiye, Twitter Tutku FM Türkiye. Takip et.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Yatırımda güven, gayrimenkulde Samet.
2: Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'da güven veren ustalıkla her detayı özenle tasarlıyoruz. Modern mutfak dolapları, vestiyer, TV ünitesi, yatak odası, genç odası, neme dayanıklı banyo dolaplarıyla şıklığı yaşam alanınıza taşıyoruz. HK Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon, Samsun'un güvenilir adresi. Halil Güngör, 0540 732 37 75. İmalat Yeni Doğan Mahallesi Akasya Sokak, numara 2 Taksim A. Showroom Kışla Mahallesi 1605. Cadde, İlk Adım Samsun.
3: Çarşamba Prefabrik, Serkan Semizoğlu güvencesiyle ahşap ev ve bungalov konteyner imalatı ve yerinde kurulum. Ürünlerimiz su geçirmez ve garantilidir. Hayalinizdeki evi veya iş yerinizi hemen gerçeğe dönüştürün. Adres, Kavakdibi mevkisi, Terme yolu üzeri Samsun Çarşamba. Kredi kartına taksit imkanıyla fırsatları kaçırmayın. Hemen arayın. Çarşamba Prefabrik, 0539 219 1359.
4: Doğal ortamıyla şelale et mangal keyfi aileniz ve sevdiklerinizle beraber harika vakit geçirmenizi sağlıyor. Damak zevkinize uygun tüm çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Bilgi ve rezervasyon için telefon numaramız 0362 463 0049. Samsun Ankara yolu üzeri 17. kilometre Sarıışık Mahallesi No 44 Atakum Samsun.

0: Sun'a Mis Lahmacun Emre Usta'dan dev kampanya. Nefis Antep usulü lahmacun sadece 75 lira. Çıtır lahmacunsa 50 lira. Açık ve kapalı Bafra pidesi, sürmene pidesi, ızgara köfte, porsiyon ve kilo işi tavuk çeşitleriyle gerçek lezzet burada. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz vardır. Trendyol Yemek ve Yemek Sepeti üzerinden de sipariş verebilirsiniz. İletişim 0362 446 55 44. Mis Lahmacun Emre Usta, Cedit Mahallesi, Nebiler Caddesi, numara 53 ilk adımda.
1: Sevdiklerinizle lezzet dolu anlarınızı paylaşabileceğiniz harika bir ortam. Temiz, hijyenik ve güler yüzlü hizmetin adresi 1967'den günümüze Mersinli Ciğerci Apo. Ağzınıza layık şiş kebaplar, döner İskender, dumanı üstünde pide çeşitleri, lahmacun, Mersin'in enfes lezzeti tantuni çeşitleri ve tadına doyulmaz tatlılarımız ve sınırsız sabah kahvaltımızla damaklarınızda alışkanlık yapacağımızı garanti ediyoruz. Mersinli Ciğerci Apo 12. şubesiyle ve oyun parkıyla sizlerle. Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Bulvarı numara 380 Atakum Samsun. Servisimiz vardır. Rezervasyon 0362 437 30 33. Sosyal medya Ciğerci Apo Atakum.
2: Çarşamba Pire Fabrik, Serkan Semizoğlu güvencesiyle ahşap ev ve bungalov konteyner imalatı ve yerinde kurulum. Ürünlerimiz su geçirmez ve garantilidir. Hayalinizdeki evi veya iş yerinizi hemen gerçeğe dönüştürün. Adres: Kavakdibi mevkisi, Terme yolu üzeri Samsun Çarşamba. Kredi kartına taksit imkanıyla fırsatları kaçırmayın. Hemen arayın. Çarşamba Pire Fabrik 0539 219 13 59.
3: Çilingir Grup İnşaat'tan Atakum'un her bölgesinde satılık daireler. %45 inat, sabit fiyat ve sabit taksit avantajıyla hayalinizdeki eve sahip olun. Çilingir Grup İnşaat. Sağlam temeller, mutlu yarınlar.

0: Gayrimenkul Mustafa Şancı reklamları sunar.
1: Çatal Armut Komageni, İsmail Dal ve Şükrü Can Dal'ın işletmeciliğinde taptaze çiğ köfteler, enfes dürümler ve Komageni'nin eşsiz lezzetleri sizleri bekliyor. Lezzeti paylaşın, mutluluğu çoğaltın. Sipariş için 0546 535 46 77 veya 0362 445 15 05. Çatal Armut Mahallesi 847. Cadde numara 2 İlk Adım. Etsiz ve eşsiz lezzetin tek adresi.
0: Et döner, tavuk döner, pide, lahmacun, sulu yemek, bir de ocakbaşı keyfi. Hepsi tek çatı altında. Atakent dönercisinde lezzet ustalıkla buluşur. Sipariş 0362 428 0202. Atakent Mahallesi Ali Gaffar Okkan Caddesi numara 5. Et Atakent Dönercisi.
2: Asilo Mobilya, Toybelen Sanayi Sitesi'ndeki yeni yüzüyle hizmetinizde. Şık yatak odaları, modern yemek odaları, konforlu koltuk takımları, balkon mobilyaları, mutfak masaları, yatak ve baza çeşitleriyle evinizin her köşesine kalite katıyor. Üstelik kişiye özel üretim seçenekleriyle hayalinizdeki mobilyaları gerçeğe dönüştürüyor. Asilo Mobilya, Toybelen Sanayi Sitesi'nde sizleri bekliyor. Kalite, konfor ve estetik bir arada.
3: Tatlıdan tuzluya, sofraya yakışan ne varsa burada. SG Altın Oklava, yaş pasta, börek çeşitleri, simit ve poğaça. Fast food seçenekleri, serpme kahvaltı, özenle hazırlanan grup yemekleri. Nişan, söz, doğum günü gibi özel günleriniz için şık ve lezzetli organizasyonlar. Menüyü bir gün önceden söyleyin, biz sizin için titizlikle hazırlayalım. İstenilen modelde pasta çeşitleri özenle yapılır. Serdar Yonca Gülmez, lezzetiyle fark yaratan SG Altın Oklava. İletişim 0362 502 84 84.
4: Resul Bahçe Avize. Avize, aksesuar, balkon ve bahçe takımlarında toptan ve perakende satış hizmeti sunuyor. Kaliteli ürün, uygun fiyat ve geniş ürün yelpazesiyle Resul Bahçe Avize yaşam alanlarınıza şıklık katıyor. Resul Bahçe Avize. Eviniz, balkonunuz ve bahçeniz için doğru adres. Samsun Merkez Şube, Toybelen, Çağaloğlu Şubesi Atakum, Fatsa Dolunay Şubesi ile hizmetinizdeyiz.

0: Gayrimenkul Mustafa Şancı reklamları sunar. Yurt içi özel rezervasyonları, yaz tatili fırsatları, Kıbrıs tatilleri, kurumsal organizasyonlar, dünyanın her yerine uçak bileti ve yurt dışı Didim Tur'da. Didim Tur, ETS Tur güvencesiyle 0362 437 12 12, 0543 437 12 12, Cumhuriyet Mahallesi, Alparslan Bulvarı E Blok, numara 52 Taksim 1 Atakum Samsun, Emek Park karşısı. Didim Tur, ETS Tur markasıdır.
1: Yatırımda güven, gayrimenkulde Samet.
2: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469.
1: Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle yüzün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549 740 95 23.
0: Gayrimenkul Mustafa Şancı reklam

Aşkım iki günlük iptilama, hayatım tükenmez maceralardı. İçimde binlerce istekler var.

0: Çancı reklamları sunar.
1: Çakır Oto Lastik, Lasse ve Bridgestone yetkili bayi, Toybelen sanayi sitesine taşındık. Jant düzeltme, jant boyama ve CNC ile jant yenileme. 17 jant üzeri lastiklerde 1 yıl özel kasko fırsatıyla Toybelen sanayi sitesi 19. blok numara 10 Atakum Samsun adresinde hizmetinizdeyiz. 0551 656 46 83.
2: Evinizin konforunu şıklıkla buluşturun. Aslan Koltuk'ta sıfır koltuk takımları, dilediğiniz renk seçenekleriyle sizleri bekliyor. Silinebilir tayt uyku kumaş, özel üretim imkanı ve 2 yıl garanti avantajıyla kalite, konfor ve zarafet bir arada. Üstelik koltuk takımları...

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sunar.
1: Haber. Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rize'de yapımı tamamlanan yatırımların toplu açılış töreninde konuştu. Erdoğan, muhalefetin ne dediğiyle ne yaptığıyla ilgilenmediklerini vurgulayarak, gündemlerinde Türkiye'yi küresel siyasette hak ettiği yere getirmek, hak ettiği itibarı sağlamak olduğunu söyledi. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, kara kaynaklı atıkların denize ulaşmasını önlemek amacıyla kıyıdan denize sıfır atık uygulamalarını yaygınlaştıracağız dedi. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı'nca kamu personeli seçme sınavı alan bilgisi oturumları 12-13 Eylül'de yapılacak. İstanbul merkezli 6 ilde Fethullahçı terör örgütünün emniyet gizli yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda aralarında aktif ve ihraç kamu görevlilerinin de bulunduğu 20 şüpheli gözaltına alındı. İçişleri Bakanlığı 18 ilde göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonlarda 43 göçmen kaçakçılığı organizatörünün tutuklandığını duyurdu. Spor. Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi ilk hafta maçında sahasında ağırladığı Roma ile 1-1 berabere kaldı. Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Fenerbahçe'den istifa ettiğini söyledi. Kartal, bu akşam ben görevimi bıraktım. Kulübümün önünü açmak için böyle bir karar aldım. Ekiple böyle bir karar aldık. Bundan sonra Fenerbahçe'me, futbolcularıma, gelecek olan antrenörlere yardımcı olmak için şimdiden yol yakınken bir daha asla dönmemek kaydıyla görevimden istifa ettim dedi. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu Beşiktaşlı futbolcu Dusan Vlahovic'e 1 maç men ve 100 bin lira, Fenerbahçeli futbolcu Kerem Aktürkoğlu'na ise 500 bin lira para cezası verdi. Göztepe'li futbolcu o gün bayrakta İstanbul Başakşehirli Umut Bozok ikişer maçtan men edilirken İstanbul Başakşehir Teknik Direktörü Nuri Şahin'e 1 maç ceza ve 100 bin lira para cezası uygulandı. Kurul ayrıca Beşiktaş'ın 355 bin lira, Fenerbahçe ve Kocaeli Spor'un ise 280 bin lira para cezası aldığını duyurdu. A milli erkek voleybol takımı Romanya, Finlandiya, Bulgaristan ve İtalya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2026 Enel Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası D grubundaki ilk maçında Almanya'ya 3-1 mağlup oldu.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6744 lira 77 kuruş, Amerikan doları 48 lira 59 kuruş, euro 56 lira 46 kuruş, sterlin 65 lira 72 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 109 dolar 16 sent, bir bitcoin 77.145 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 14.393 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, Van'ın doğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmekte olan hava sıcaklıklarının iç ve doğu kesimlerde artmaya devam etmesi bekleniyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, yurdun güney kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sundu.

0: araştırın. Bilgi ve randevu 0545 124 72 55. Adres Şabanoğlu Sanayi Sitesi 19 Mayıs 74. Sokak numara 37 Tekkeköy Samsun. Çamlıbel Oto. Kalite ve güvenin buluştuğu adres.
1: Samsun'a mis lahmacun Emre Usta'dan dev kampanya. Nefis Antep usulü lahmacun sadece 75 lira. Çıtır lahmacunsa 50 lira. Açık ve kapalı Bafra pidesi, sürmene pidesi, ızgara köfte, porsiyon ve kilo işi tavuk çeşitleriyle gerçek lezzet burada. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz vardır. Trend Yol Yemek ve Yemek Sepeti üzerinden de sipariş verebilirsiniz. İletişim 0362 446 55 44. Mis lahmacun Emre Usta, Cedit Mahallesi, Nebiler Caddesi, numara 53 ilk adımda.
2: Çatan Armut Komageni, İsmail Dal ve Şükrü Can Dal'ın işletmeciliğinde taptaze çiğ köfteler, enfes dürümler ve Komageni'nin eşsiz lezzetleri sizleri bekliyor. Lezzeti paylaşın, mutluluğu çoğaltın. Sipariş için 0546 535 46 77 veya 0362 445 1505. Çatan Armut Mahallesi 847. Cadde numara 2 ilk adım. Etsiz ve eşsiz lezzetin tek adresi.

0: Atakum'un her bölgesinde satılık daireler. %45'i inat, sabit fiyat ve sabit taksit avantajıyla hayalinizdeki eve sahip olun. Çilingir Grup İnşaat. Sağlam temeller, mutlu yarınlar.
1: Lezzet, bazen tek bir lokmada kendini belli eder. Özenle hazırlanan tavuk döneri, sıcacık paça çorbası, günlük sulu yemekleri ve Arnavut ciğeriyle Ada Döner, geleneksel lezzetleri sofranıza taşıyor. Düğün, nişan, sünnet ve mevlit organizasyonlarınız için toplu yemek siparişleri de özenle hazırlanıyor. Ada Döner, Kışla Mahallesi, Gebi Caddesi numara 297'de. Sipariş için 0362 236 çift 032. Ada Döner, lezzetin en güzel hali.
2: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444 4 469

0: reklamları sunar. İlyasköy Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu, meşhur Fahrettin Soylu'nun yeri. Zurna dürüm, tavuk döner, pilav üstü döner, İskender, meşhur kelle paça çorba ve kendine has lahmacunuyla İlyasköy Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu'nun lezzetlerini yemeye doyamayacaksınız. 10 0532 446 3166.
1: Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'da güven veren ustalıkla her detayı özenle tasarlıyoruz. Modern mutfak dolapları, vestiyer, TV ünitesi, yatak odası, genç odası, neme dayanıklı banyo dolaplarıyla şıklığı yaşam alanınıza taşıyoruz. Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'un güvenilir adresi. Halil Güngör 0540 732 37 75 İmalat Yeni Doğan Mahallesi Akasya Sokak numara 2 Taksim A Showroom Kışla Mahallesi 1605. Cadde İlk Adım Samsun.
0: Çilingir Grup İnşaat reklamları sundu.

0: reklamları sunar.
1: Sevdiklerinizle lezzet dolu anlarınızı paylaşabileceğiniz harika bir ortam. Temiz, hijyenik ve güler yüzlü hizmetin adresi 1967'den günümüze Mersinli Ciğerci Apo. Ağzınıza layık şiş kebaplar, döner, İskender, dumanı üstünde pide çeşitleri, lahmacun, Mersin'in enfes lezzeti tantuni çeşitleri ve tadına doyulmaz tatlılarımız ve sınırsız sabah kahvaltımızla damaklarınızda alışkanlık yapacağımızı garanti ediyoruz. Mersinli Ciğerci Apo 12. şubesiyle ve oyun parkıyla sizlerle. Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Bulvarı numara 380 Atakum Samsun. Servisimiz vardır. Rezervasyon 0362 437 3033. Sosyal medya Ciğerci Apo Atakum.
2: Çarşamba Prefabrik, Serkan Semizoğlu güvencesiyle ahşap ev ve bungalov konteyner imalatı ve yerinde kurulum. Ürünlerimiz su geçirmez ve garantilidir. Hayalinizdeki evi veya iş yerinizi hemen gerçeğe dönüştürün. Adres: Kavakdibi mevkisi, Terme yolu üzeri Samsun Çarşamba. Kredi kartına taksit imkanıyla fırsatları kaçırmayın. Hemen arayın. Çarşamba Prefabrik 0539 219 13 59.
3: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444

0: 69.
1: Yatırımda güven, gayrimenkulde Samet. Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle 100'ün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549 740 95 23.
2: Çilingir Grup İnşaat reklamları sundu.

0: reklamları sunar.
1: Asilo Mobilya, Toybelen Sanayi sitesindeki yeni yüzüyle hizmetinizde. Şık yatak odaları, modern yemek odaları, konforlu koltuk takımları, balkon mobilyaları, mutfak masaları, yatak ve baza çeşitleriyle evinizin her köşesine kalite katıyor. Üstelik kişiye özel üretim seçenekleriyle hayalinizdeki mobilyaları gerçeğe dönüştürüyor. Asilo Mobilya, Toybelen Sanayi sitesinde sizleri bekliyor. Kalite, konfor ve estetik bir arada.
2: Tatlıdan tuzluya, sofraya yakışan ne varsa burada. SG Altın Oklava. Yaş pasta, börek çeşitleri, simit ve poğaça. Fast food seçenekleri, serpme kahvaltı, özenle hazırlanan grup yemekleri. Nişan, söz, doğum günü gibi özel günleriniz için şık ve lezzetli organizasyonlar. Menüyü bir gün önceden söyleyin, biz sizin için titizlikle hazırlayalım. İstenilen modelde pasta çeşitleri özenle yapılır. Serdar Yonca Gülmez. Lezzetiyle fark yaratan SG Altın Oklava. İletişim 0362 502 84 84.
0: Çilingir Grup İnşaat reklamları sundu.
3: Özterme Pide Salonu 24 saat açık. Sipariş hattı 0362 432 33 38.

0: Ben seni çok seviyorum.
1: Ben de seni çok seviyorum.
0: Bir daha söyle.
1: Çok seviyorum.
0: Ben de seni sevgilim.

0: reklamları sunar.
1: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4469.
2: Çakır Oto Lastik, Lasse ve Bridgestone yetkili bayi, Toybelen sanayi sitesine taşındık. Jant düzeltme, jant boyama ve CNC ile jant yenileme. 17 jant üzeri lastiklerde 1 yıl özel kasko fırsatıyla Toybelen sanayi sitesi 19. blok numara 10 Atakum Samsun adresinde hizmetinizdeyiz. 0551-656-4683.
3: Samsun'a Mis Lahmacun Emre Usta'dan dev kampanya. Nefis Antep usulü lahmacun sadece 75 lira. Çıtır lahmacunsa 50 lira. Açık ve kapalı Bafra pidesi, sürmene pidesi, ızgara köfte, porsiyon ve kilo işi tavuk çeşitleriyle gerçek lezzet burada. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz vardır. Trendyol Yemek ve Yemek Sepeti üzerinden de sipariş verebilirsiniz. İletişim 0362 446 55 44. Mis Lahmacun Emre Usta, Cedit Mahallesi, Nebiler Caddesi, numara 53 ilk adımda.
0: Çilingir Grup İnşaat reklamları

Bu kaçıncı çalınışı kapının? Bu kaçıncı sen değilsin başkası? Peşimden mazinin ayak sesleri nelerden vazgeçiyor bir düşünsene. Kırık kalpler üstüne kuruyoruz bir şeyi. Bu kalleşlik belki bana yakışmıyor ama sarı saçlarından sen suçlusun.

kaçıncı çalmışı kapının? Bu kaçıncı sen değilsin başkası? Peşimden mazinin ayak sesleri nelerden vazgeçiyor bir düşünsene. Kırık kalpler üstüne kuruyoruz bir şeyi. Bu kalleşlik belki bana yakışmıyor ama sarı saçlarından sen suçlusun.

0: Yatırımda güven, gayrimenkulde Samet.
1: Çatan Armut Komageni, İsmail Dal ve Şükrü Can Dal'ın işletmeciliğinde taptaze çiğ köfteler, enfes dürümler ve Komageni'nin eşsiz lezzetleri sizleri bekliyor. Lezzeti paylaşın, mutluluğu çoğaltın. Sipariş için 0546 535 46 77 veya 0362 445 1505. Çatan Armut Mahallesi 847. Cadde numara 2 İlk Adım. Etsiz ve eşsiz lezzetin tek adresi.
2: Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'da güven veren ustalıkla her detayı özenle tasarlıyoruz. Modern mutfak dolapları, vestiyer, TV ünitesi, yatak odası, genç odası, neme dayanıklı banyo dolaplarıyla şıklığı yaşam alanınıza taşıyoruz. Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'un güvenilir adresi. Halil Güngör, 0540 732 37 75. İmalat Yeni Doğan Mahallesi Akasya Sokak numara 2 Taksim A. Showroom Kışla Mahallesi 1605. Cadde. İlk Adım Samsun.
3: Çilingir Grup İnşaat reklamları sundu.

0: sevdiklerinizle lezzet dolu anlarınızı paylaşabileceğiniz harika bir ortam. Temiz, hijyenik ve güler yüzlü hizmetin adresi 1967'den günümüze Mersinli Ciğerci Apo. Ağzınıza layık şiş kebaplar, döner, İskender, dumanı üstünde pide çeşitleri, lahmacun, Mersin'in enfes lezzeti tantuni çeşitleri ve tadına doyulmaz tatlılarımız ve sınırsız sabah kahvaltımızla damaklarınızda alışkanlık yapacağımızı garanti ediyoruz. Mersinli Ciğerci Apo 12. şubesiyle ve oyun parkıyla sizlerle. Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Bulvarı numara 380 Atakum Samsun. Servisimiz vardır. Rezervasyon 0362 437 30 33. Sosyal medya Ciğerci Apo Atakum.
1: Astrova Fitness Club Tutku FM bünyesinde Atakum Ömür Evlerinde. Değişim burada başlar. Kaliteli antrenman, profesyonel ortam. Tutku FM dinleyenlerimize özel %20 üyelik avantajı. Hedefine bir adım at. Şimdi üye ol. Astrova Fitness Club seni bekliyor.
2: Çilingir Grup İnşaat'tan Atakum'un her bölgesinde satılık daireler. %45 inat, sabit fiyat ve sabit taksit avantajıyla hayalinizdeki eve sahip olun. Çilingir Grup İnşaat. Sağlam temeller, mutlu yarınlar.
3: Lezzet bazen tek bir lokmada kendini belli eder. Özenle hazırlanan tavuk döneri, sıcacık paça çorbası, günlük sulu yemekleri ve Arnavut ciğeriyle Ada Döner, geleneksel lezzetleri sofranıza taşıyor. Düğün, nişan, sünnet ve mevlit organizasyonlarınız için toplu yemek siparişleri de özenle hazırlanıyor. Ada Döner, Kışla Mahallesi, Gebi Caddesi numara 297'de. Sipariş için 0362 236 çift 032. Ada Döner, lezzetin en güzel hali.
2: Çilingir Grup İnşaat reklamları

20.04 saatlerimiz sevgili dinleyiciler. Kalpten Kalbe programında beraberliğimiz Astroba Spor Salonu sponsorluğunda başlıyor. Hepiniz radyolarınızın başına hoş geldiniz. 20.20 itibariyle mesajlarınıza yer vermeye başlıyoruz. WhatsApp üzerinden sevdiklerinize mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz. Kalpten Kalbe programında yayınımız gece yarısına kadar devam edecek en güzel şarkıların adresini.

sevgilim. Orhan Gencebay'ın güzel yorumlarından bir tanesi gitmeye kalpten kalbe programında yer aldı sevgili dinleyiciler ve 20-15 yaptığı saatlerimizi en güzel şarkıların adresinde kalplerin buluştuğu program kalpten kalbe de yayınımız gece yarısına kadar devam edecek. WhatsApp numaramız 0542-744-6555. Sevdiklerinizi, sevenlerinizi WhatsApp üzerinden mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz. Ve biraz sonra da mesajlarınıza yer vermeye başlıyoruz.

Evet, mesajlarınıza yer vermeye başlıyoruz değerli dinleyiciler. İyi yayınlar diliyorum. Vural Tonga, Samsun TTP Açık'ta beraber kader bile yaptığım Metehan Tonga, İsmail Kökçüoğlu, Emirhan Kaplan, Mustafa Sefa Kuyumcu, Adem Güler'e, Ertuğrul Öz, Muhammed Durgun, Şafak Çetin Kaya, Fatih Uslu, Muhammed Özyan Yılmaz, kapalı yatmakta olan Kerim Kökçüoğlu, Ömer Çakır, Murat Tonga, Muratcan Şen, buralar bize göre yerler değil, elbet bir gün kavuşacağız, bırakın gitsin şarkısı armağan olsun diyor ve Vural Tonga için geliyor.

Astroba Spor Salonu Atakum'da hizmetinize sevgili dinleyiciler. Kalpten Kalbe programında en güzel şarkıların adresinde mesajlarınıza yer vermeye başlamış bulunuyoruz ve sıradaki mesajımıza geçiyoruz. Samsun T tipinde C22 koğuşunda yatmak olan Seyfullah Başvurtani koğuşta yattığım dostlarım başta Reis Recep Büyükdağ, kader arkadaşlarım, canlarım. Kader arkadaşlarım, canlarım Erdal Can Büyükdağ ve Berkay Aka, hüküm giymişim adlı parçayı armağan ediyorum diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimiz Seyfullah Başkurt. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz. TTPC 22 koğuşunda yatan eşim Turan Çam, öyle çok inanıyorum ki her şeyin en güzeli, en hayırlısı olacağına, her zorluğun ardında bir kolaylık güzelliğinde gizlendiğini, nasip olmamışsa daha hayırlısının saklandığına, nasip olan her şeyin benim için en güzeli olacağına, her gecikmenin ardından bir hikmet saklandığına, her duanın vaktinde kabul edildiğine, sabredenin asla eli boş kalmayacağına ve kalpten isteyip Rab'be emanet edilen hiçbir şeyin hiçbir zaman kaybolmayacağına inanıyorum. En çok da seçemediğimiz hayatların yoğunluğu çöker üzerimize Turan Bey. Blok 3'ten Kili Aset parçası armağan olsun. İyi yayınlar diliyorum demiş. Teşekkür ediyoruz. Format dışı olduğu için bir başka şarkıyı gönderiyoruz. Eşim Turan Çam için armağan olsun diyor.

Evet, seri bir şekilde gideceğiz. Bu gece mesajlarımız sevgili dinleyiciler yoğun olacak gibi. Şu anda gidişat bu yönde ama dün gece olduğu gibi bu gece de tüm mesajlarınıza yer vereceğiz. Gece yarısına kadar yayınımız devam edecek. Rauf Yüksel, Samsun TTP Kapalı'da yatmakta olan abilerim Berçan Aslan ve Kerim Köfçüoğlu'ndan Murat Tonga, Ömer Çakır. Aşıkta yatmakta olan Burak Tonga, Emirhan Kaplan, Metehan Tonga, İsmail Köfçüoğlu elbet bir gün abilerim. Kavuşacağız, Allah'a emanet olun. Rauf Yüksel'den armağan olsun Erciyes'ten bir yel esti parçası diyerek mesajını sonlandırmış. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz sevgili dinleyiciler.

yeniden Samsun'dan Fatih Eker. Samsun Çarşamba S-Tipi. Beş koşuna yatan her şeyim Rabia ama hiç pişman değilim. Bir tek sana yenildim. Ona da gönlüm razıydı. Bebek yüzüm iyi ki benimsin. Ödül Masif'in parçası Armağan Olsun Fatih Eker'den diyor. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz. İyi yayınlar, ben Gizem. Samsun T-Tipi'nde kalmakta olan sevgilim Tuncay Sönmez'e selamlarımı iletiyorum. Sen canını sıkma, hep iyi ol. Sen benim her şeyimsin, aklım bende kalmasın. Seni çok seviyorum, iyi ki seninleyim. Tuncay Sönmez'e armağan ediyorum diyor Gizem'den.

Evet, şu anda bakalım mesajlarınız birikmeye devam ediyor sevgili dinleyiciler. İyi yayınlar abi, ben Ferhat, kardeşim Yusuf Dere ile beraber dinliyoruz. Nezir Köprü'ye geliyorum, sizden bir şarkı istiyorum. Kör olsun bu aşkın yüzü parçası diyor. Ferhat Bey, sevdiklerine armağan olsun. Sonrasında diğer bir mesajımıza geçiyoruz. İyi yayınlar. Gökhan Aslan, bütün radyo dostlarına ve sevdiklerime sıradaki en güzel şarkılar armağan olsun diyor. Peki, Gökhan Aslan ve sevdikleri için de gidiyor. Bir başka mesajımız. Samsun Çarşamba'dan Melike Dilan Yılmaz. Ben Affet parçasını istiyorum. Koğuş arkadaşlarıma armağan ediyorum. İyi yayınlar diliyorum demiş. Melike Dilan Yılmaz'dan armağan oluyor. Ve arkadaşlarına, sevdiklerine.

Seri bir şekilde tüm mesajlarınıza yer vermeye devam ediyoruz. Sevgili dinleyiciler, selamun aleyküm, ben Murat Özkaya. Aleyküm selam Murat Özkaya. Samsun Kapalı'da C6 koğuşunda yatmakta olan abilerim, kardeşlerim, dostlarım, hepinizi çok özledim. Tez zamanda ailenize kavuşmak dileğiyle. Halil İbrahim Torun'a, Ramazan Öztürk'e, Ekrem Akpınar, Emrullah İnce, Onur Payzı, Ümit Tımarlı, Hasan, Haluk Yılmaz, İbrahim Koça, Cüneyt Memiş'e, Oğuzhan Özdağ, Emir Han, Bereket Hüseyin Barola, Osman Yıldırım, Fatih Özbay, Efekil, Uğur Yücel, Aksu Seyitan, Demire Nuri, Başokura, Koray Burak, Akçan Akçay'a, Devrim'in terse döndü bu sene şarkısı armağan olsun ve Samsun Kavak'ta yatmakta olan Mert Torun kardeşim ve Samsun C6 koğuşuna da selamlar olsun diyerek mesajını sonlandırmış Murat Özkaya'dan armağan oluyor.

İyi yayınlar Emine Gökmen, Çarşamba C5'te yatan güzel kızım Gamze Yelkoğan, ben iyiyim annem. Fındığa gitmeye devam, babanın da selamı var, seni çok seviyorum, çok öpüyorum, sana geleceğim. Ve Çağla'nın doğum gününü kutluyorum, nice sağlıklı özgür günleri Çağla'ya da armağan olsun. Emine Gökmen'den armağan olsun diyor.

0: Evet, radyolarını yeni açan dinleyenlerimize bir kez daha radyolarınızın başına hoş geldiniz diyoruz. Astrova Spor Salonu sponsorluğunda beraberiz sevgili dinleyiciler. Takvim yaprakları 11 Eylül'ü gösteriyor. İyi yayınlar. Samsun Kavak'ta A16 koğuşunda yatmakta olan oğlum İsmail Yiğit karnı açık için yaz gardiyan parçasını armağan ediyorum. Bu özel isteğim. Oğlum İsmail Yiğit karnı açık için ve sevdikleri için armağan olsun diyor.
1: Ve kalemini batır batır yaz Hakim Bey. Bu kalbimin elemini satır satır yaz Hakim Bey.

aldığımı, ne hayallere daldığımı, çok zor nefes aldığımı satır satır yaz hakim bey. Başucunda resmin vardı, dilinde hep ismin vardı, yaslandığı hep duvarda, satır satır yaz hakim bey. Özlemiyle dolduğumu, hasretinden solduğumu, ama iyi olduğumu satır satır yaz hakim bey. Her gün porta ikindi de

çenenin izi var tende, satır satır yaz hakim bey. Duman duman tütüyor de, tütüp tütüp bitiyor de, gece çok geç yatıyor de, satır satır

0: Evet, şu anda mesaj yoğunluğuna göre mesajların yayınlanması bir saat sürebilir sevgili dinleyiciler ve sıradaki mesajlarımıza geçiyoruz. Selamünaleyküm, ben Deniz Şener. Aleykümselam Deniz Şener ve kardeşlerim. Ateş, Hira, Onur'dan Samsun Çarşamba Kadın Kapalı'da yatmakta olan Neslihan Uzun, Zerda Doğan, Ekno Tibet'e ve Kavak'ta yatmakta olan Atakan abimize buradan kucak dolusu sevgiler. Sizleri çok özledik, gözümüz hep sizi arıyor. Her yerde sizsiz, bomboş her yer, bilin ki hiç birinizi asla unutmadım, hiçbir yere de gitmedim. Bittiğimiz yerden değil, kaldığımız yerden devam canlarım. Neslişim, bugün senin doğum günün, iyi ki doğdun, iyi ki varsın, doğum günün kutlu olsun annem. Seni çok ama çok seviyoruz. Dilerim ki Allah'tan son ayrı geçirdiğimiz doğum günün olsun. Arkanda Dağ Bil Beni şarkısı armağan ediyorum en kısa zamanda kavuşmak dileğiyle. Canlarım diyerek mesajını sonlandırmış Deniz Şener ve kardeşleri Ateş, Hira, Onur'dan armağan oluyor. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz. İyi yayınlar diliyorum. Camiamızın sevilen abisi Fatih Taflan'dan Samsun'da yatmakta olan Doğukan Kocaman, Bedirhan Öztürk, Kadircan Taflan, Efe, Avcı, Sinan, Serdaroğlu ve adını unuttuğum sayamadığım eş dostlarına hepsine armağan olsun. Karayazı parçası diyor Fatih Taflan'dan.
1: Gitmenin vakti geldi.

İyi yayınlar. A2 koşunda yatmakta olan yakışıklı oğlum Alper Ustabaşı. Selam olsun. Seni çok seven ailen olarak sonuna kadar arkandayız. En kısa zamanda kavuşmak dileğiyle dualarımız seninle. Annesinden biricik oğlu Alper Ustabaşı armağan olsun diyor. Diğer bir mesajımız Yavuz Güven'den tüm radyo dostlarına armağan olsun. Tüm Tutku FM dinleyenleriyle paylaşıyorum diyor. Yavuz Güven için gelsin. İyi yayınlar A7 koğuşundan tahliye olan Umutcan Özcan. A7 koğuşuna yatan hastane isim babam Emin Binici'ye bu şarkı armağan olsun. İyi yayınlar diliyorum diyor. Umutcan Özcan için de geliyor.

saatimiz 21.07 saat dilimi sevgili dinleyiciler. Astrova Spor Salonu sponsorluğunda Yener Çarşamba seyir tipinde kapalıda A41 koğuşunda yatmakta olan Batuhan Pehlivan. Aynı sofrayı paylaştığım değerli abilerim Nazmi Zeybek, Davut Bostancı, Cemal Özcan, Mümin Kişner, Murat Göktaş'a, değerli kardeşim Müslüm Seçkin'e, Samsun T tipinde yatağın resim Samet Yıldırım'a selamlarım. Baki Dirsen Yanarsın şarkısı armağan olsun diyerek mesajını sonlandırmış Batuhan Pehlivan. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz. Sevgili dinleyiciler, WhatsApp üzerinden mesajınızı değerlendiriyoruz. Süreyla.

İyi yayınlar, bu şarkı Samsu TTP A18 koğuşunda yatan sevgilim Taşkın Ohlaz'a gelsin. Taşkın'ım, sevgin, hasretin, özlemin her geçen gün yüreğimde büyüyor. Seni çok özledim. Burada her şey yolunda, kendine çok iyi bak. Aklım hep sende, iyi olduğunun haberini gönder sabırla. Haçta seni bekliyorum, özledim seni, parçası armağan olsun diyor Taşkın Ohlaz'a.

Yener Samsun Kabak'ta çocuk kapalı da 16 koğuşunda yatmakta olan Efe Atmaca, Mert Deniz Tatar, Berat ve yanındaki kader mahkum arkadaşlarına Mert Deniz Tatar'dan Zorunda Mıyım şarkısını armağan ediyorum. Herkese Samsun'dan selamlar diyor. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz. İyi yayınlar diliyorum. Gökhan Aslan, sıradaki şarkılar Tutku FM dinleyenlerine armağan olsun. Her şey gönlünüzce olsun diyor Gökhan Aslan ve sevdikleri içinde geliyor. İyi yayınlar Samsun Kapalı A10 koğuşundan sevdiğim Mert Çankaya, bu şarkı kalbimin en güzel yerinde olan sevgilimi her gün seni daha fazla özlüyorum. Hasretim bitecek, kavuşacağımız gün gelecek. O günü sabırsızlıkla bekliyorum. Seni çok seviyorum. Yarın bir de aramanı bekliyorum. Önemli senden vazgeçmem şarkısı Mert Çankaya için armağan olsun diyor.

İyi yayınlar diliyorum Samsun'un kapalı C22 koğuşuna yatan Canberk Çatı'ya eşinden kocaman selamlar. Günler geçiyor ama seni düşündüğüm, özlediğim bir gün daha bile eksilmiyor. Bazen söyleyecek çok şey birikiyor. Bazen de sadece sesini duymak yetiyor. Z ile birlikte seni bekliyoruz inşallah. Bu zor günleri de geride bırakıp yeniden yan yana olduğumuz, birlikte güzel günlere uyandığımız günler gelecek. Kendine iyi bak, bizi merak etme, seni çok seviyoruz. Aklım hep sende şarkısı armağan olsun diyor.

Merhabalar, iyi yayınlar. Ben Bayram Singil. Kader ve Liyaş yaptığım kan bağım olan Murat Kılınç, Mustafa Kılınç, Salihcan Özeç'e selam olsun benden. Samsun Kapalı T-Tipinde A25 koğuşuna yatan Murat Ahan Bey ortamına selam olsun. Bayram Singil'den armağan olsun diyor.

Viyana Samsun T-Tipi'nde yatmakta olan Yiğit Köse kardeşime, Oğuzhan Aktaş, Mertcan Togar ve Kavak Açık'ta yatmakta olan Bedirhan Çavuşoğlu kardeşlerime Yasin elbet bir gün kavuşacağız. Bu böyle yarım kalmayacaktı. Evet, mesaj yoğunluğunu biraz azaltmak için daha fazla gayret edeceğiz. Özellikle bu şarkıda fazla bir mesaja yer vereceğiz sevgili dinleyiciler. Özledim senin şarkısı var sırada. Bu şarkıyı isteyen dinleyenlerimiz vardı. Onlar da mesaja bir nokta işaret bırakırsa hemen mesajı alalım sıraya diyoruz ve diğer bir mesaja geçiyoruz. İYENER Samsun T-Tipi'nde A19 koğuşunda bulunan sevgilim Ersan Akçay. Seni çok seviyorum. Her ne olursa olsun her zaman senin yanında olduğumu unutma. En kısa zamanda görüşmek dileğiyle seni seven Merve'den kocaman sevgiler. Özledim senin şarkısı armağan olsun Ersan Akçay'a diyor.

Evet, diğer bir mesajımıza geçiyoruz sevgili dinleyiciler. Samsun T tipinde C8 koğuşuna yatmakta olan canımız, evladımız Baran Çetin, ben Burcu ablan. Baha Onur annen, seni çok seviyoruz. Hayallerimize kavuşmayı dört gözle bekliyoruz. Gözlerinden öpüyoruz. En yakın zamanda seni oradan almak dileğiyle evlat. Ben Serdar abi, seni çok seviyorum. Her zaman yanındayım. Güzel günlerimiz yakın evlat, sabır. 15'inde görüşmek dileğiyle inşallah Baran'ım. Ben Fatoş

olsun eşine. Kavuştuğun gün mutluluklar seninle olsun başlayan işten bir Alena Olgun olmak üzere tüm kader mahkumlarına selam olsun diyor. Son bir mesajımızı ekliyoruz. Ben Ensa Çilingir. Öncelikle C8 Kavuşuna ve Baran'ıma çok selam olsun, sabırla kardeşlerin seni bekliyor. Canımızdan olansın. 3 gün sonra görüşürüz. Samsun kapalı C8 Kavuşunda yatan eşim Baran Çetin, seni çok seviyorum ömrüm. Son nefesime kadar yanındayım. Umudunu sakın yitirme. Bir gün o kapıya seni almaya geleceğim. Sana söz. Eşim, iyi ki benim eşimsin. Seni çok seviyorum ömrüm. Eşinden sana özledim seni şarkısı armağan olsun diyor. Ensa Çilingir eşin diyor.

damağım ne kadar kurursa kurusun, öpüşlere aşık oldum diye damla damla baldıran zehrine batırıp suyu parmak uçlarımla dudaklarıma sürdüm. Şehirlerin titrek lambalarını söndürdüm bu gece. Sana kavuşma tarihim, tenime batan toplu iğne acıları, mecbur kaldığın yolculukların, zamana gömdüğüm kanadı kırık kuşlar gibiyim şimdi. İpini boynuma geçirdiğim, karanlıklara koşan sonsuzluğumsun yani.

Evet, en çok mesajı bu şarkımızda okuduk sevgili dinleyiciler. Yaren Buse Çetin'den eşi Baran Çetin'e armağan olsun isimli hata yapmışı sanırım. Onu da düzeltmiş olalım. Yaren Buse Çetin'den eşi Baran Çetin'e armağan oluyor. Ve diğer mesajlarımıza geçiyoruz. Seri bir şekilde mesajlarınıza yer vereceğiz. Şarkılarda yetiştirebildiğimiz kadar sevgili dinleyiciler. İyi yayınlar Çorum'dan selamlar. Samsun Kavak Çocuk Kapalı'da 16 koğuşunda yatan kardeşim Mert Alev'e başındaki yüreğin güçlü olsun kardeşim. Ne yaşarsan yaşa, yalnız olmadığını unutma. Her doğan güneş umudumuz olsun. Seni çok seviyorum, kurban oldum. Mert'ime ve tüm kader ortaklarına armağan olsun diyor.

yarın gece de cumartesi gecesinde beraber olacağız. Bir kez daha hatırlatmış olalım dinleyenlerimize. Bir başka mesajımıza geçiyoruz. Selamun aleyküm, ben Avrupa 8 koğuşunda yatan Yılmaz Berber. Aleyküm selam, aynı çatı altında kaderle yaptım. Can Altuntaş, Baran Özkan, Ceyhun Aslan, Efe Gülana, Kaan Kocaoğlu, Görkem, Mert Yıldırım, Mert Çanyeti, Ercan Keleşe, Gürkan Top, Enes Hasan, Mert Ali Temizli, Vahit Çavdar, Vahit Çardar, Melih Boza, Alperen, Özgür Kazancı, farklı koğuşlarda bulunan can parçaları Haluk Berber, Nazım Bilgin, Miran Sayan'a, Fatih Bilgin'e, Görkem Dirican'a, Salih Çelik, Kanal Şerafettin Dirican, Kemal Ercan, Mert Efe, Öner'e, Mert Eren, Turan'a, Miraç Halim, Batuhan Kumaş'a, Mısır'a yazıcı Cem Ağırlı ve dostum Mustafa Anga'ya selam olsun, kader şarkısı armağan olsun diyor.

İyi yayınlar, ben Üye C5'ten Erdal Aksu. Uçurumun kenarında düşerken tuttuğum dal olsan, düşüp ölmekten değil, seni kırmaktan korkarım. Taner kardeşim, Aslı Duman'ı çok sevdiğimi söyler misin? İyi yayınlar, ihtiyacım var bu yarım ömrüme diyerek mesajını sonlandırmış.

Diğer bir mesajımıza geçiyoruz. Selamünaleyküm, ben Hasan Kazan. Aleykümselam. Samsun T tipi Kapalı'da yatmakta olan cam parçaları Ayhan Sisko, Yahya Sisko, Emrullah İnce, Gökhan Karalı, Yağız Işıtan, Mertcan Yiğit ve beni tanıyan tüm dostlara selam olsun. Unutulanlar, unutanları asla unutmazlar. Sizi seven dostunuz Hasan Kazan'dan armağan olsun.

Evet, aldırma günü Edebak Bayram'dan neden yayınlamadığımı soran dinleyenlerimiz olabilir ama o parçanın içerisinde bir sitem yolla diyor. O bölümde Ebru Gündeş onu söylemediği için ondan tercih ediyoruz. Ve sıradaki mesajımıza geçiyoruz. Anlayışınız için de ayrıca teşekkür ediyoruz. Bir yerine ben Büşra Türk Yılmaz, eşim Atatürk Yılmaz, canımın parçasını çok özledim bir. O benim tek hayatım. Başka hayat yok. A13'te yatmakta olan Atatürk Yılmaz ve kardeşi İzmirli Cemo'ya armağan olsun hasret parçası diyor. Büşra Türk Yılmaz'dan eşim Atatürk Yılmaz'a armağan olsun diyor.

Evet, yoğunluğumuz devam ediyor ama tüm mesajlarınıza yer vereceğiz. Sevgili dinleyiciler, şarkılarda yetiştirebildiğimiz kadar. Selamun aleyküm, ben Gamze. Çetin aleyküm selam Muhammed. Demirtaş abim, Aslan abim, seni çok seviyorum, iyi ki varsın. Seni çok özledim en kısa zamanda. İnşallah yanımızda olacaksın. Özgürlük en büyük servetin olsun. Aç kapıyı, gardiyan parçası abime armağan olsun diyor Gamze Çetin'den. Sonrasında diğer bir mesajımıza geçiyoruz hemen. İyi yayınlar C8 koğuşundan Ekrem Yıldız. Çarşamba kapalıda, kadın kapalıda yatan C5 koğuşunda olan sevgilim Kübra Altın'a armağan ediyorum bu parçayı diyor. Ekrem Yıldız için de geliyor.

Şu anda gelen mesajları bir saat sonra okuyoruz sevgili dinleyiciler. Tüm mesajlarınıza yer vereceğiz. Ve 20-30 itibariyle gelen mesajlarımız var şu anda bekleyen. Onlara da yer vermeye devam ediyoruz. İyi yayınlar, ben Niyazi, Yusuf, Sevindik, Başta Koğuş, arkadaşlarım Gürkan Özdemir, Umut Altınok, Adem Can Bolata olmak üzere Kavak Seyit İpinde bulunan tüm mahkumları gönlüm dağlarda parçasını armağan ediyorum. İyi yayınlar diliyorum demiş Niyazi Yusuf Sevindik'ten. Armağan olsun bu parça diyor dinleyicimiz. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz sevgili dinleyiciler. Bakalım. Gamze, Çetin, Muhammed, Demirtaş abim, Aslan abim, seni çok seviyorum. İyi ki varsın. Seni çok özledim. En kısa zamanda inşallah kavuşmak dileğiyle diyor.

Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Astroba Spor Salonu sponsorluğunda Tutku FM 105.0'da. İyi yayınlar dilek Samsun Çarşamba. Kadın kapalı yatmakta olan canımın içi Yasemin Demirtaş için yazıyorum güzelim mektubunu. Bugün yolladım. Ne demek istediğimi zaten anlarsın. Okuyunca hiçbir şey için canını sıkma, seni çok seviyorum. Ömürcan'ın, eniştenin çok selamı var. Bu şarkı senin için armağan olsun diyor dilekten. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz. İyi yayınlar Taner abim. Yasin, ben sıradaki şarkılar tüm radyo dostlarına ve sevdiklerime armağan olsun, her şey gönlünüzce olsun diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimiz. WhatsApp üzerinden mesajlarınızı değerlendiriyoruz sevgili dinleyiciler. An ve an mesaj trafiği yoğunluğumuz değişiyor. O yüzden şarkıların da yayınlanması biraz zaman alacak şu an itibariyle. Bir başka mesajımız, Hasan Aslan'dan Samsun T-Tipi Kapalı'da C8 koğuşunda yatan can parçam Ömer Aslan ve abilerim Şenol Aslan, Seyit Ali Demircioğlu, yeğenlerim Ufuk Erol'a, Ekrem Yıldız, Emirhan Topçu, Ekrem Can, Aslan'a ve diğer koğuşlarda yatan kardeşlerim Bahadır Taplan'a selam olsun. Elbet bir gün canlar diyerek mesajını sonlandırmış Hakan, Aslan içinde giriyor.

Bastırma Spor Salonu sponsorluğunda beraberiz ve sıradaki mesajlarımıza geçiyoruz. İyi günler, ben Bekir Gökberk. Benden vefasını hiç esirgemeyen aşkım Sema Nur'um. Mektubun geldi. Ben de aynı duygularla seni çok özledim. Aramızdaki tek mesafe kilometrelerden ibaret. Senin beni yaşadığın gibi ben de her an seni yaşıyorum aşkım. Altından çıkarma. Hasret rüzgarları çok erken esti. Sana armağan olsun diyor Bekir Gökberk'ten.

Diğer bir mesajımıza geçiyoruz. İyi günler diliyorum. Günay ben, sıradaki şarkılar. Gurbetten Sıla'ya armağan olsun. Her şey gönlünüzce olsun diyor.

İyi yayınlar dilerim. Demir kapılar ayırdı bizi ama özlem ayıramadı Nazlıcan'dan sabırla ve inatla beklediği sevgilisi Kaan Uncuoğlu'na gelsin bu şarkı. Kaan Uncuoğlu'na armağan olsun diyor. Nazlıcan'dan sevenleriyle buluşturuyoruz.

WhatsApp numaramız 0542 744 65 55. Sevdiklerinize, sevenlerinize mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz. Yarın gece de cumartesi gecesinde saat 20 itibariyle beraberiz sevgili dinleyiciler. Bu gece de yayınımız gece yarısına kadar devam edecek. Selamünaleyküm, ben Samsun Kapalı'da C22 koğuşundan tahliye olan Hakan Bektaşoğlu. Aleykümselam. Hakan Bektaşoğlu'ndan aynı çatı altında kader bile yaptım. Abi ve kardeşlerime özgür günlerde görüşmek dileğiyle saygılarımı ve sevgilerimi yolluyorum. Etkinden bu parçayı tüm C22 koğuşuna armağan ediyorum. Size de kolaylıklar diliyorum. Elbet bir gün görüşmek dileğiyle, Hakan Bektaşoğlu diyor.

Diğer bir mesajımıza geçiyoruz. İyi yayınlar Yunus Emre Sisko, Samsun T-Tipi kapalıda yatmakta olan can parçalarım Uğur Vural, Samet Aynı, Ayhan Sisko, Yahya Sisko, Emrullah İnce, Gökhan Karalı, Salih Eve, Çelik Kanat, Gürkan Saf, Berkay Sözkesen, Beras Sözkesen, Mertcan Yiğit ve beni tanıyan tüm dostlara selam olsun. Özgürlük çatısı altında kavuşmak dileğiyle Uğur Demiröz Bey kardeşleri diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimiz.

0: çizmişim bir köşeye. Ben tüm alemi izliyorum. Siz bakmayın benim suskunluğuma. Ben zamanını bekliyorum. Öfkeyle kalkarsam eğer, bak zarar vermeden oturmam. Bardak zaten dolu. Sabır taşım çatladı çatlayacak. Damlayan acımam. Kralını tanımam.
1: Evet, yeni saatimiz 22.00, saatlerimiz Kalpten Kalbe programında. Sevgili dinleyiciler,
2: Tam Ev Gayrimenkul sunar.
1: Tutku FM. İyi yayınlar. A22 Koşu'ndan Serkan Dere'ye kadar bile yaptığım abilerim ve kardeşlerim Dinçay Çarıkçı, Fahri Can Pek, Özer Harun Mutlu, Nezat Başkurt'a, Bekir Gökberk, Aydın için Yalnız Değilsin parçası en güzel. Günümde abi ve kardeşlerime armağan olsun diyor Serkan Dere'den. Mesajlarda acelesi olan dinleyenlerimiz vardır mutlaka. Onlar da mesajların sonuna sıradaki şarkıyı asınlar lütfen. Güzel bir şarkıyı ekleyelim sevgili dinleyiciler. Bu gece biraz yoğun geçiyor. İyi yayınlar. A14 koşunda yatan bir tanem aşkım, hayatım, eminime armağan olsun sevgilim, beraber dinleyelim. İstediğim seni çok seviyorum, bunu hiçbir zaman unutma. Yan yana olamasak da gözümün dağıldığı her yerde güldüğüm, her an aklımda, kalbimde sen varsın. Seni çok seviyorum ve çok özlüyorum. İyi geceler Gümüşünden. Armağan olsun Yıldız Silbe Kış Gülleri şarkısı diyerek mesajını noktalıyor dinleyicimiz.

bir mesajımıza geçiyoruz. İyi yayınlar Mert, ben bütün radyo dostlarına ve sevdiklerime sıradaki şarkılar armağan olsun diyor. İyi yayınlar Folia Altın Diş. Çarşamba kapalıda C7 koşunda günleri saymakta olduğumuz biricik annemiz, kıymetlimiz Filiz Meneş için çok az kaldı annem, kavuşacağız. Çok yakında inşallah 17 Eylül miladımız olacak diyor. Annem parçası armağan ediyorum. Seni çok seviyorum annem. İyi ki benim annemsin. Kalbinin güzelliğine her zaman hayranım canım annem diyerek mesajını sonlandırmış Fulya Altındiş.

İyi yayınlar diliyorum Hamza Kaya. A22 koşunda yatmakta olan Can Resim, Berat Kaya ve kardeşlerim Hakan Yıldırım, Mertcan Usta'ya abilerim, Turgut Meşe, Batuhan, Küçük Kaya, Emir Uz, selam olsun. Kelepçe görmemiş eller nereden bilsin özgürlüğün kıymetini. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle canlarım diyor Hamza Kaya'dan.

Günler cümleden selamun aleyküm. Aleyküm selam, ben Aydık. Koğuşundan tahliye olan Umutcan Özcan abim, Umut Öztürk, Ekarlı Ahmet, reisim Emin Binici, Aslan abim Bektaş Akyüz ve kadim dostum Ekremcan Aslan için armağan ediyorum diyor. Umutcan Özcan için giriyor.

Benden söylemesi ciğerci kedisi sokak kedisini yenemez. Allah değişen yüzlerden, değişen dillerden etmesin. Dostunu bir ömür boyu sırtında ve omzunda taşıyanlar dost.

Seni bir şekilde devam ediyoruz. Yayınlar Samsun Kapalı A10 koğuşundan sevgilim Sait Babaoğlu'na seni sevmek her gün yeniden iyi ki demek benim en huzurlu yerim senin kalbin diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimiz Sait Babaoğlu'na armağan olsun diyor. İyi yayınlar, merhabalar, kiboşum nasılsın, iyisindir inşallah, biz iyiyiz, bir sıkıntı yok, seni çok özledim, kurban oldum, bu günler geçecek, hayırlısıyla ben inanıyorum, beni bıraktığın gibi seni bekliyorum, her şeyimi Emrah Yalçın'dan Kübra'ya, çok özledim parçası armağan olsun diyor, Emrah Yalçın içine giriyor.

Tüm mesajlarınıza yer vereceğiz. A'dan Z'ye sevgili dinleyiciler, biraz bekletiyoruz mesajları ama şarkıların yayınlanması zaman alıyor. O yüzden kusura bakmayın. Şu anda bakalım geriye dönük bekleyen mesajlarımız arasında 20.55'te gelen mesajımız var. Biz Eyüpcan, Albayrak ve Anıl Yazıcı olarak öncelikle can kardeşlerimiz Nazım Bilgi, Miran Sayap, Anıl Kılınca, Özcan Karakoç'a, Görkem, Efe Dirican, Caner Can Akan'a, Kemal Can Yıldırım, Muhammed Gök, Kerem Bilgin, Emircan Keleş, Fatih Bilgin, Tunay Çakır'a, Berkayak, Erda Büyükler, Kerem Çelik, Anad Batuhan Kaya ve Sefa Durgun'a selamlarımızı iletiyoruz. Özgür günlerde aynı çatı altında tekrar birleşmek dileğiyle Allah'a emanet olun. Unuttuğumuz bazı kusurumuza bakmasın. İyi yayınlar mesajını ulaştırmış Eyüpcan Albay.

Evet, diğer bir mesajımıza geçiyoruz. Gelen sorulara da cevap veriyoruz sevgili dinleyiciler. Zaman zaman yetiştirebildiğimiz kadar bir kez daha hatırlatmış olalım. Selamünaleyküm, ben Açık Bey 18 koğuşundan Emirhan Kaplan. Aleykümselam. Kapalıda olan cam parçalarım Mücahit Ayaz, Evlat Kağan Düzgün, Mert Altınsoy, Akın Aksoy, Ahmet Bektaş, Emre Eli Buler, Abdullah Enver, Mutlu Mertcan, Aslan Kerim, Kökçeoğlu, Umurcan Koparan, Şevki Çoğatan, Murat Tonga kadar bile yaptığım İsmail Kökçeoğlu, Murat Tonga ve Metehan Tonga, unutulanlar, unutanları asla affetmezler. Erciyes'ten beri Yelesti parçası armağan olsun diyor Emirhan Kaplan.

Yeni Ayça Yemek'e koşulan Erdal Büyükdağ, öncelikle Resim Recep Büyükdağ, kardeşlerim Berkay Ak, Ahmet Eres, Tarık Dede, Muttalip Ömür, Yusuf Taş, Murat Karaca, Mehmet Ali Gültekin, Ersin Köseoğlu, Melih Altay, başka koğuşlarda bulunan abi ve kardeşlerim Ünal Kolbarış, Büyükdağ Tunağan Çökara, Enes Yoruhlu, Muratcan Altın, Caner Köseoğlu, Çarşambadaki Can Parçalarım, Aysun Büyükdağ, Eda Büyükdağ, herkese selam olsun. Seninle başlar şarkısı, armağan olsun diyor Erdal Büyükdağ'dan.

0: Yatırımda güven, gayrimenkulde Samet.
1: Tam kapalıda yatan eşim Songül'e, Mehmet abiyle çalışmaya başladık, işler yolunda. Tek problemim seni özlemek. Buna ne alışabiliyorum ne baş edebiliyorum. Her geçen gün daha da ağırlaşıyor bu hasret. Ama olsun, bugünlerde geçecek, kavuşacağımız gün yaklaşıyor. Özlemin beni yakıp kavursa da yine de bir şikayetim yok. İlk günde söylediğim gibi içinde senin olduğun her şeyde var olmaya devam edeceğim. Seni öylesiye seviyorum. Allah'a emanet ol. Dikkat et kendine. Günah mı parçası Yasin'den, en kıymetlisi Songül'üne armağan olsun diyor. Yasin ve sevdikleri için geliyor.

0: sığına kul.
1: Yasin ve sevdikleri için geldi. Sıradaki mesajımıza geçiyoruz. Tüm mesajlarınıza yer vereceğiz sevgili dinleyiciler. Seri bir şekilde devam ediyoruz. Şu anda şarkılarla birlikte mesajları yayınlamaya özen gösteriyoruz. Bir yine ben Sibel Deri, A22'de yatan eşim Serkan Deri. Aramızda duvarlar vardı ama kalplerimizin arasına hiçbir şey giremedi. Biz başardık ve bugün birlikte bir ömür geçirmeye adım attık. Sen benim en kıymetlim can yoldaşımsın. Hayatımın geri kalanında yanımda, arkamda, kalbimde sen olacağın için çok şanslıyım. Seni çok seviyorum canım eşim. İyi ki varsın. Evimsin parçası ikimize armağan olsun diyor Sibel Deri'den.

İyi yayınlar Ayet-i Koşun'dan Umut Öztürk Kadavli yaptığım dostlarım Efkarlı Ahmet Çoşkun, Serdar Çelik, Muharrem Durgun, Emin Bilici, Miraç Doğan, Muhammed Edize, Volkan Demirci, Bektaş Akgüz, Bertu Akın, Mert Efe Öner, Doğukan Altman, Hamza Maldan, Adem Sagamen, Hasan Baydar ve A15 koşunda bulunan canıma can olan abim Samet Yıldırım'a ve çarşamba seyir tipinde yatan Can Özüm Batuhan Pehlivan'a selam olsun, haberin var parçası armağan olsun diyor Umut Öztürk.

Bir yana ben Anıl Koldere'ye teşekkür ediyorum. Anıl Koldere'ye kadar bile yaptım. Can dostum Hamza Amarık, Oğuzhan Tirgil, Eren Yol, Anıl Ataş'a, Altan, Altan Kaplan, Seyit Ahmet Aksoy, Korhan Özsoy, Selgan Akbaş'a, Ramazan Özden'e, aynı zamanda Samsun Kapı'da yatan kardeşlerimi Gökdeniz Köse'ye, Mustafa Taşkın, Gökhan Berte, Berkan Alışır'a, Fatih Akalmaz, hepinize ayrı ayrı selam olsun. Elbet bir gün sevmek haram oldu parçası armağan olsun diyor Anıl Koldere, az sonra yayında.

Merhabalar, iyi yayınlar. Sevgilisinden Polat Ağaçay'ı, sevgilim sen merak etme, her şeyi yoluna koyacağız. Yol yoksa yol yapacağız. Belki uzun gelen yollar olacak ama hepsini beraber aşacağız. Seni çok seviyorum, kendine dikkat et. Her şeyim seni yazdım şarkısı armağan olsun. İyi yayınlar diliyorum diyor Polat Ağaçay'a, armağan olsun diyor.

Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Tutku FM 105.0'da Samev Gayrimenkul sponsorluğunda 22.45 haftalık saatlerimizi değerlendireceğiz. Bir yerde ben Tuna, Sancak, Samsun Açık'ta kadar bile yaptım. Abim, reisim, Bilir Han Şenol ve kardeşlerim Mert Pertek, Taha Ediz, Mertcan Keskin, Olcay İlkici, Muhammed Havaza, Ercan Taşavata, Avni Aygün, Murat Taşkın ve Ahmet Yamanoğlu, selam olsun. Bu parça armağan olsun diyor Tuna Sancak'tan.

Diğer bir mesajımız Gamze Çetin abi, Muhammed Demirtaş, seni hasretle kucaklıyorum. Burada hepimiz iyiyiz. Gözün arkada kalmasın. Sen her zaman bizim başımız dik duran güçlü abimiz oldun. Bu zor günleri de birlikte atlatacağız inşallah. Dualarımızla kalbimize hep seninle yeniden kucaklaşacağımız günü sabırsızlıkla bekliyorum. Seni çok seviyorum. Abim özgürlük en büyük servetin olsun diyor Gamze Çetin.

günler herkes zamanı geçiriyor. Ben ise sensiz geçen günleri taşıyorum. Ne eksildim ne de vazgeçtim çünkü sen benim öyle bir sevdamsın ki yokluğun bile seni sevmeme engel olamadı. Gün gelir kavuşuruz, işte o zaman bütün bekleyişime sadece bir tebessüm yeter. Seni ömrümün sonuna kadar seveceğim ki boşum Emrah Yalçın'dan Kübra'ya, yar gözlerin ağlar gibi parçası armağan olsun diyor.

Bir yana ben Dinçay Şarıkçı. Teşekkür ediyorum Dinçay. Kalbimin sahibi Tansun bazen insanın canı dışarı çıkmaktan çok sevdiğine koşmak istiyor ve ben artık sana kavuşmak istiyorum. Sen benim özgürlüğüm. En zor gecelerimde aklıma geldiğinde içimi aydınlatan yıldız gibisin. Seni çok özlüyorum ve seni çok seviyorum Barbie'm. Aç sana benzer parçası benden Tansun'a armağan olsun. BC ve TK diyerek mesajını sonlandırıyor.

Diğer bir mesajımız Menderes Şanlı Sıradık Parça canım kardeşim Zeynep Yaman kardeşimden Samsun TTP Kapalı'da yatmakta olan Şahin Şanlı'ya gelsin. Sabır canım kardeşlerim en kısa zamanda aramızdasın. Abiniz Menderes Şanlı'dan armağan olsun diyor.

Diğer bir mesajımıza geçiyoruz. İyi yayınlar Ümit Çetin. Kayınço Muhammed Demirtaş'a sesleniyorum. Aslan parçası özgürlük en büyük servetin olsun. Aklın bize kalmasın. Her şey yolunda, şükürler olsun. En kısa zamanda sen de aramızda olacaksın. Hiç merak etme, seni seven enişten. Aldırma günün şarkısı armağan olsun diyor. Daha önce yer vermiştik. Sıradaki güzel şarkımız. Dinleyenlerimize de armağan olsun.

Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. Sami Gayrimenkul sponsorluğunda ve yeni saatimizi, saatlerimizi bu arada 23.00'ı gösteriyor. Saat 20'de başladı beraberliğimiz yoğun bir tempoda sevgili dinleyiciler. İyi yayınlar diliyorum. Ben Ümit Çetin, kayınçom Muhammed Demirtaş'a sesleniyorum. Aslan parçası özgürlük en büyük servetin olsun. Aklın bizde kalmasın, her şey yolunda, şükürler olsun. En kısa zamanda sen de aramızda olacaksın. Hiç merak etme, seni seven eniştenden tüm güzel şarkılar armağan olsun diyor Ümit Çetin.

yayınımıza geçiyoruz. İyi yayınlar Kara Kız'dan ve Sudal Bey Arman olsun. En güzel şarkılar diyor Kara Kız'dan. İyi yayınlar diliyorum ailesinden. Arman olsun Arda Rengin'e. Tüm güzel şarkılar Arda Rengin için gelsin. Her şey gönlünce olsun diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimiz. Bir başka mesajımıza geçiyoruz. Değerli dinleyiciler, WhatsApp üzerinden değerlendiriyoruz mesajlarınızı. Selamünaleyküm, ben Mahmut Esat Bolat'tan. Aleykümselam. Samsun TTP Kapalı'da A14 koğuşunda yatmakta olan Samet Çam'a nerede kardeş parçası armağan olsun. Allah delikanlı kalpleri güzel kaderler yazar. Daha film bitmedi, Aslan kardeşim sabır diyor. Mahmut Esat Polat'tan armağan oluyor. Evet, o şarkıda çok sık yer alan şarkılardan bir tanesiydi. Bu gece yer veremiyoruz. Bir başka mesajımıza geçiyoruz hemen. Bu gece WhatsApp üzerinden çok soru yağmuru geldi bana. Onları yetiştirmeye de biraz gayret ettik. Kalanlara şarkı arasında cevap vereceğiz tabii ki. Dinleyenlerimizi mutlu etmek benim önceliğim. İyi yayınlar. A15 koğuşunda yatan Yunus Emre, Bürkan'a, İpek Naz'dan Emrem seni çok seviyorum iyi geceler notuyla. Aklım hep sende diyor. Yunus Emre, Bürkan'a, İpek Naz'dan armağan alıyor.

Ve şu anda mesaj yoğunluğumuz azalmış durumda. 23.06 saatlerimiz. Bekleyen mesajlarımızı da yer vereceğiz sırayla. Sevgili dinleyiciler, iyi geceler diliyorum. Sadece seni çok özlediğimi bil Barış'ım. Karayazı şarkısı benden Barış. Semiz'e armağan olsun diyerek mesajını noktalıyor dinleyicimiz. Bir başka mesajımız ise... Polat Ağaç'a Anıl abisinden kocaman selam olsun. Bilmeni isteriz ki az kaldı, sadece biraz daha sabra ve zamana ihtiyacımız var. Herkes çok iyi, sen iyi oldukça biz de daha iyi oluyoruz. O yüzden sakın bizi düşünme, kendini üzme. Sen yeter ki kendine iyi bak ve güçlü kal. Şunu hiçbir zaman unutma, seni çok seviyoruz ve her zaman yanındayız. Ne olursa olsun, hangi şartlarda olursak olalım, seni asla yalnız bırakmayacağız. Biraz daha sabır. Güzel günlere hep birlikte ulaşacağız. Kendine çok iyi bak. Seni seviyoruz. Seni bekliyoruz. Tüm güzel şarkılar armağan olsun diyor. Şarkıya yanlışlıkla geçiş yaptık, şu an için erken. Evet, diğer bir mesajımıza geçiyoruz. Değerli dinleyiciler, iyi günler Yasin. Taner abim, emeğine sağlık. Gerçekten bizleri mutlu ettin diyor. Her şey sizler için. Sesimiz de kısılana kadar devam edeceğiz. Hiçbir zaman yoğunluktan şikayet etmedim. Hepsini yayınlayabilirim ama şarkılar yetiştirebildiğimiz kadar ve biraz da bana zaman tanırsanız yetiştirebiliyorum o şekilde. İyi günler Samsun Kapalı'da yatmakta olan Hakan Yiğit'e ve Muhammed Demirtaş abime selamlarımı iletiyorum. Sarı yeğeninin onları unutmadığını, onları çok sevdiğini söylüyorum ve her ikisine de öyle bir yerdeyim ki şarkısını armağan ediyorum diyor. Daha önce yer vermiştik. Özgürlük çatısı altında buluşmak dileğiyle Allah'a emanet ediyorum. Bedirhan Usta armağan ediyor. Bir başka mesajımız ise Gökhan Aslan. Tüm dostlara ve sevdiklerime sıradaki en güzel şarkılar armağan olsun. Emeğine sağlık diyor Gökhan kardeşimiz. Geçmiş olsun. Tedavi görüyordu. Bir başka mesajımız. İyi yayınlar diliyorum. Köylüden, namı değer köylüden, Bülent renginden Arda rengine armağan olsun sıradaki şarkılar diyor.

İyi yayınlar diliyorum. Ben Mustafa Demirtaş, namı diğer kör. Buradan kapalıda yatan kardeşim Can Parçam, Muhammed Demirtaş'a ve koğuş arkadaşlarına selam olsun en kısa zamanda. Kavuşmak dileğiyle evlat. Seni seviyorum kardeşim, özgürlük en kısa zamanda servetin olacak inşallah diyor. Mustafa Demirtaş'tan armağan oluyor.

böyleymiş. Evet, güzel şarkılarından bir tanesi de Ahmet Kaya'nın, geride bıraktık ve mesajımızı aktarıyoruz. Tutku FM 105.0'dasınız. Ben Melih Akgün. Buradan abilerim Berto Akgün ve Murat Tahan'a sevgi ve saygılarımı, selamlarımı iletiyorum. Unutulanlar unutanları asla unutmazlar diyerek mesajını sonlandırmış Melih Akgün için geliyor.

Merhabalar, ben Ramazan Şanlı. Samsun Teletipi'nde yatmakta olan kardeşlerime selam olsun canım kardeşlerim. Bu sefer olmadı diye umudunuzu yitirmeyin. Birkaç gün daha sabredin, az kaldı. Bundan emin olabilirsiniz. Her şey sizin, senin için canım kardeşim Şahin Şanlı Zeynep Yaman. Her şey sizin için canlarım benim. Az sabredin. Ramazan Şanlı'dan armağan olsun diyor. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz.

İyi yayınlar diliyorum. Samsun T-Tipi A14. Koşuna yatmakta olan eşim Ersin Üstüne. Bu hayatta bana kalan tek şey sensin, her şeyimsin. Ailemsin, seni çok özledim. Ömrüm yettiği sürece hep sevmeye devam edeceğim. Seni çok seviyorum. Asla vazgeçmem şarkısı armağan olsun eşim Ersin Üstün için diyor. Daha önce bu şarkıya da yer vermiştik. Sıradaki güzel şarkımız sizin için de armağan olsun diyoruz. Bir başka mesajımızı aktarıyoruz. İyi yayınlar A16 koğuşunda yatan her şey Mustafa Angay. Seni çok seviyorum. Sevdiğim aklımda bir sen varsın, bir de seninle olan hayallerim, aklım, kalbim hep seninle. Kavuşmamıza az kaldı. Yolumda sensin, yoldaşım da, kurban olurum sana. Kendine bizim için dikkat et. Sevdiğim ölüme yürürüm şarkısı. Her şeyim Mustafa Angay'a armağan olsun diyor. Evet, bir mesajımız daha bu şarkı için. Hemen sonrasında devam edeceğiz kaldığımız yerden. İyi yayınlar Tutku FM, geceler sensiz, yollar uzak, özlemin derin ama içimde taşıdığım sevda hepsinden güçlü. Senin adına başlayan her umut yarına biraz daha sıkı tutunmamı sağlıyor. Bil ki demir kapılar yalnızca bedenleri ayırır. Gönlüm her an senin yanında, sana sarılacağım günü bekliyor. Kurban olduğum Emrah Yalçın'dan Kübra'ya, sensiz yapamıyorum parçası armağan olsun.

başlayan her umut yarına biraz daha sıkı tutunmamı sağlıyor. Bil ki demir kapılar yalnızca bedenleri ayırır. Gönlüm her an senin yanında sana sarılacağım günü bekliyor. Kurban olduğum Emrah Yalçın'dan Kübra'ya Sensiz Yapamıyorum parçası armağan olsun.

Evet, radyomuzun tanıtımları dün akşam 19 itibariyle güncellendi ve tamamen değişti sevgili dinleyiciler. Sıra yayıncılarımızın da tanıtımlarının değişimine geliyor. Umarım beğendiniz, az önce yayınlamıştık. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yener Aydı, koşunan Umut Öztürk, yanıma can olan candan öte kardeşim Ömer Çelik. Senin yerin bende değişmez, değiştirilemez, değiştirilmesi teklif dahi edilemez. Zindanlarda, saraylarda, saraylarda da sen benim her zaman can kardeşim olarak kalacaksın. Olmadı düeti armağan olsun diyor Umut Öztürk için.

Evet, bu gecede Arda Rengin gecesi olacak. Bülent Rengin'den mesajlar gelmeye devam ediyor. İyi yayınlar Tutku FM ailesi. Öncelikle teşekkürler Bülent Rengin'den oğlu Arda Rengin'e. Oğlum, ne yaşarsan yaşa, asla umudunu kaybetme. Güçlü ol, sabret. Babanın duaları her zaman seninle. Seni çok seviyorum oğlum.

Sanki ensemde bir zehirli bıçak, bir maziden böyle kaçılır ancak. Ne varsa hediyen tesbih, oyuncak, çöpe attığım, yaktığım, kırdığım olmadı. Bir boşlukta günümü gün eyledim, seni bir maziye sürgün eyledim.

insan yaşar yüreksiz. Dedim her şey yalan, her şey gereksiz. Mamluya bir kurşun sürdüm.

Evet, devam ediyoruz. Şu anda geceye dair bekleyen bakalım 3 mesajımız var. Gelen mesajları hemen listemize dahil edeceğiz. 21.17'de gelen bir mesajımız, çok beklettik kusura bakmasın dinleyicimiz. Çarşamba kapalı olan Can Kızım, Beyza Yüksel, biz çok iyiyiz. Aliya da iyi, ana sınıfına başladı yine ama gidesi yok. O istiyor ki gezeyim, alışveriş yapayım, kime çekmiş diyoruz. Herkesin selam var güzel kızım, seni çok ama çok seviyorum. Hasret şarkısı kızıma gelsin, ona çok hasretim diyor dinleyicimiz. Kızım Beyza Yüksel için diyor.

WhatsApp numaramız 0542-744-6555 sevgili dinleyiciler. 20.00 itibariyle başladı beraberimiz Kalpten Kalbe programında. Yarın gecede nasip olursa cumartesi gecesinde birlikte olacağız inşallah diyoruz. Ve radyolarını yeni açan, şu anda mesaide olan, dinleyen bütün dinleyenlerimize paylaşıyoruz en güzel şarkılarımızı. Evet, ben seri bir yayını benimsiyorum ve şu ana kadar da mesajlarınıza yetiştirebildim. Sıradaki mesajlarımıza geçiyoruz. Ben Karakız'ı yayınlar diliyorum kurban olduğum adam. Sesini, gülüşünü, bana baktığını, o güzel gözlerini o kadar özlüyorum ki anlatamıyorum. Günler geçiyor ama hasretin azalmıyor. Aslında her geçen gün içimde daha da büyüyor. Bazen seni düşünmekten gözlerim doluyor. Bazen de bir anını hatırlayıp gülümsüyorum. Seni çok özlüyorum. C28'i her şeyim Resul Dal Bey için gelsin. Bütün şarkılar bugün de bitti. Sensiz deli gömleği giydim işte diyor ve sevenleriyle buluşturuyoruz.

kalbimizin olgunlaştırır. Kaybetmek sabrı öğretir diyor Hazreti Mevlana. Sabırla ve zamanla diyelim inşallah. İyi yayınlar Taner Bey. Ben Karakız. Sevdiğim adam sakın başaramadım demeye. Daha bizim yaşayacağımız güzel günler var. Ben sana inanıyorum, sana güveniyorum, seni çok seviyorum. Seninle ne varsa aşacağız. Ben hep yanındayım. C28 koğuşunda yatan nefesim Resul Dalbey'e armağan olsun. Başaramadım şarkısı Karakız'dan diyor.

Evet, bir isteğimiz var yine sevgili dinleyiciler. Beklettiğimiz, teşekkür ediyoruz dinleyicilerimize de sabrından dolayı. Yine Bülent Rengi'den oğlu Arda Rengi'ne, canım oğlum, hayatın karşına çıkardığı zorluklar seni asla yıldırmasın. Sabırlı ol, güçlü dur ve güzel günlere olan inancını kaybetme. Baban her zaman senin yanında, seni çok seviyorum diyor.

İyi günler. Ben Deniz Şeref Sebit. Annem Tansu Kaplan. Hastaydın. Nasıl oldun? Seni çok merak ediyorum hayatım. Mektubun bugün geldi. Ben de seni seviyorum. Altından sakın çıkarma. Kıymetli olduğun için değerlisin. Benim için her şeye değersin. Ne güzel duygusun sen. Hastalıkta, sağlıkta parçası benden sana. Güzelime armağanım olsun DCB, TK, Taner kardeş her şey için teşekkür ediyorum demiş. Rica ederim. Dinç Ayşarıkçı için de geliyor.

Samsung Gayrimenkul sponsorumla 23.51 yaptık saatlerimizi değerli dinleyiciler. Yarın gece de cumartesi gecesinde saat 20 itibariyle Kalpten Kalbe programında beraber olacağız. Mesajlarınızı şimdiden güzel bir şekilde hazırlayın. Ve biraz da daha erken saatte 20.00 itibariyle mesajlarınızı göndermeye başlayabilirsiniz. Çünkü yayını alması, düzenlenmesi biraz zaman alabiliyor sevgili dinleyiciler. İyi yayınlar diliyorum. Arda Rengen, Emre Can Bilir, Umut Uğurlu, Ersan Akçay ve Uğur Vural'a Brent Rengin'den armağan olsun diyerek mesajını noktalamış dinleyicimiz. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz. Samsun T-Tip'inde yatmakta olan Cenk Yavuz Yiğit, seni çok seviyorum, hasretle özlemle seni bekliyorum. En kısa sürede kavuşmak dileğiyle Nisanur Yavuz Yiğit. Nisanur Yavuz Yiğit'ten armağan olsun bu parça diyor.

yıl kaç olur hangi mevsim bilemem. Elimde tatil yapraklarından güller, gözümde bir çocuk, saçlarında kar. Bunca acıyı boşa çekmez hiç kimse ve bunca ölümden kolay dönülmez bu kadar sevmeyince.

Evet, Kalpten Kalbe programında sevgili dinleyiciler, 23.00 itibariyle başladı beraberliğimiz. Şu anda geceye dair bekleyen iki mesajımız var, onlara da yer vereceğiz. Özetle mesajlarınızı yetiştirebildik çok şükür. Şarkılarında yaklaşık %80'ine yer verdik bu güzel gibi. Böyle ister ki tüm şarkılara yer vermek ama bu mümkün değil. Yener Murat Özkaya, Samsun Kapalı'da C6 Koç, ne yapmakta olan abilerim, kardeşlerim, dostlarım, hepinizi çok özledim. Tez zamanda ailenize kavuşmak dileğiyle. Halil İbrahim, Torun, Ramazan Öztürk, Ekrem Akpınar'a, Emrullah İnci'ye, Onur Pazi'ye, Ümit Tımarlı'ya, Hasan Haluk Yılmaz'a, İbrahim Koç, Cüneyt Memişe, Oğuzhan Özdağ, Emirhan Bereket Hüseyin Barula, Osman Yıldırım, Fatih Özbay, Efekil, Uğur Yücel Aksu, Seyitan Demir'e, Nuri Başokur'a, Koray Burak, Akçan Akçay'a armağan olsun ve Mert Torun kardeşim ve Samsun C6 Koç'una selamlar olsun diyor. Mesajı gönderen Murat Özkaya'dan.

Evet, saatlerimiz gece yarısını gösteriyor Kalpten Kalbe programında. Ferhat ulaştırmış mesajını yayınlar Tutkafem ailesi. Tüm güzel şarkılar gurbetten Sıla'ya armağan olsun diyor. Benim

Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Mesajlarınıza yer vermeye sevgili dinleyiciler. Seninle arama yollar girdi, zaman girdi, demir kapılar girdi ama sevgimden hiçbir şey eksilmedi. Her gün seni biraz daha özlüyor, kavuşacağımız günü biraz daha sabırla bekliyorum. Sen benim vazgeçemediğim sevdam, kalbimdeki en güzel yerimsin. Gün gelir bu hasret biter, ben de sana sarılıp bütün bekleyişimizi bir anda unuturum. O güne kadar belki yüreğim hep seninle, seni çok seviyorum, kendine çok iyi bak. Seni kocaman öpüyorum, Rabbime emanetsin her şeyim. Emrah Yalçın'dan Kübra'ya özlüyorum parçası armağan olsun diyor. Emrah Yalçın için gidiyor.

0: çok özledim. Sizi çok özledim.
1: Aradığın arsa, aradığın ev, Sam Ev Gayrimenkul katkılarıyla.

Nokta FM 105.0'da sınırsız Kalpten Kalbe programında Samet Gayrimenkul sponsorluğunda Bülent Rengi'nden oğlu Arda Rengi'ne Arda oğlum. Bu günler elbet geçecek, yeter ki umudunu yitirme, sabret ve güçlü kal. Babanın duaları ve sevgisi her zaman seninle, seni çok seviyorum oğlum diyor.

lazım zaten bu güzel gecede. Biraz daha sevgili dinleyiciler. Samsun Çatal Armut Mahallesi'nden Hatice Karabeyik. Çarşamba C4 koğuşunda olan güzel insanlar Melek Tuncel, Sevda Köse, Ebru İkinci, Duygu Dinç, Sema Akyıldız, Tuğçe Yiğit, isimlerini sayamadım. Arkadaşlara farklı koğuşlarda bulunan Tuğçe Tercan ve canlarım özgürlükte bekliyorum sizleri, cansınız diyor.

İyi yayınlar diliyorum. Hakan Bektaşoğlu aynı çatı altına kadar bile yaptım. Abi kardeşlerim özgür günlerde görüşmek dileğiyle saygılarımı ve sevgilerimi yolluyorum. 22 koğuşuna armağan ediyorum. Elbet bir gün görüşmek dileğiyle Hakan Bektaşoğlu'ndan armağan olsun diyor. Diğer bir mesajımız bizlere ulaşan Mert ulaştırmış mesajını.

Tüm Tutku FM dinleyenleriyle paylaşıyorum. En güzel şarkıları, her şey gönlünüz olsun diyor. Ve Alika'nın güzel yorumlarından bir tanesi alıyor sırayı. Pirani Sevdam.

Mesajlarıyla ve dinleyerek programımıza renk atan bütün dinleyenlerimize ayrı ayrı çok teşekkür ediyoruz. Saat 20 itibariyle başladı beraberliğimiz ve yayınımızı da bir yarım saat uzattık bu güzel gecede. Kalpten Kalbe programında sevgili dinleyiciler, şarkıların %80'ine, mesajların tamamına yer vermiş bulunuyor.

ve şu anda geceye dair bekleyen iki mesajımız var. Onlara da yer vereceğiz. Bakalım hemen. İyi yayınlar Bülent Engin'den oğlu Arda Engin'e. Oğlum Arda, ne kadar zor günlerden geçersen geç, başını asla ona eğme, umudunu koru, sabırlı ve güçlü ol. Baban seni her zaman seviyor ve dualarıyla yanında diyor. Bülent Engin için geliyor.

0: Florida. Tutku FM.
1: Tutku FM. Biliyorsun ya, arkanda bıraktığın bu enkazın selasını da okut. Öyle git.

mesajlarıyla ve dinleyerek programımıza renk katan bütün dinleyenlerimize ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki yayında Kalpten Kalbe programında saat 23.00'da buluşmak üzere sevgili dinleyiciler. Sami Gayrimenkul'e de teşekkür ediyoruz katkılarından dolayı sponsorum. Her şey gönlünüzce olsun, hoşçakalın.

Yaşadım sevginin en kör halini. Şimdi gel de ister seyret. Benim senden sonraki halim.

Ömür dediğin nedir ki gülüm? Paramparça bir yürek, darmadağın bir adam. Ömrümü verdim demiştim, kaderimsin demiştim, ölürüm demiştim. Gidersen, dönmezsen ölürüm demiştim. Şimdi diyorum sana, kaderimsin gülüm, sevdamsın, sevdiğimsin. Ömrümü verdim lan, ömrümü verdim sana.

ya evet ya hayır de. Bu aşk yürümez böyle. Susun, konuş bir şeyler söyle. Yüzüme bakma öyle. Ya evet ya hayır de. Bu aşk yürümez

Kalelerin en zayıf olduğu yer neresidir bilir misin? Kapılarıdır. Kaleler oradan düşer. Ağaçların en güçsüz olduğu yer, güneşi en az gördüğü yerdir. Ağaçlar oradan kırılır. İnsanın da en savunmasız yeri kalbidir. En kolay oradan girilir. Yanlış insan girdi mi vay haline. Kale olsan düşersin. Duvar olsan çökersin. Ağaç olsan kırılırsın. O yüzden oradan kimin girecek?

harcadığın zamanı at aşağı. Verdiğin emeği at. Hatıralarını at. İçini at. Hatta içindekini bile at. Ama sonra ayrıl oradan. Eğer şimdi ayrılmazsan yarın kavuşacağın hiçbir şey kalmaz.

0: Tutku FM 105. Sadece bir frekans değil, bir tutku.
1: Sen aşktan anlamayan, duygusuzun birisin.